Gideni çaklamana sen, kande malisan uvalisan, kuda min yara barisan, kilali canım, kilali canım, kilali.